asem yiri dante yanya ni kase eh okoni nyame yan pejani di yan tuntum ni di onu na waye bi